0: Хит FM. Global трансформация.
1: Dada keladi hozir, dada işte çarçası hem hammasi g'arozi, dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir, bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza, seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir, kelding hayotimni ikkiga bo'lib, sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman, juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib. İşte yürüp eslep gülüşüm ya sabah Gaplarına koşulaman düşünmesem ha Sen sebeple keçelere uklamasam ha Uykusura bahtlı yürüşüm ya sebepsen Kalbimde

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.

Ocean Badan Cuma Gece saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de

aşktı bu aşk. Bana neler buldu, güman buldu bu aşk. Tamam buldu bu aşk, yok aşktı bu aşk.

Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: hammasi yolg'on edi, hammasi yolg'on. Soxta sevgingdan charchadim.
1: Toshkent,
2: Toshkent,
1: bahor,
2: bahor.

Adam bolsa taşviş yok butkül kahretonda Açladı gül Allah'dan son Ular gemen kul Onam köz yaş tökmesin

kimga kerak borgarlangan dil? Nega boshqasini sevaman demaydi til? Qoldim bir o'zim dilda og'rig'im bilan. Sog'indim yulduzim osmon esa baland. Alam, alam, qizig'i yo'q olam. Atrof to'la odam, jargacha bir qadam. Hech kim bermas yordam.

0: Toxonosakkes. Hit FM.
1: Solonlara. Qaytib kelmaydi meni hayotimga shirin sevgingsiz.